0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.

0: إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de

0: Etevşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
17: Turkiye une radio sa.
8: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

Edil illeşer ilkülen havrarın gıytkaça madmolünün tanış olun. Fly Dubai Hava Yollar Kerhanatının uçarı uçurmanların aratnaka davadan son gıstağılı qonu. Rute Rusya'dan NATO'nun teritoriyatına karşı yakın vaqtta qoup avınmayar. Amerika Birleşen Ştatların yol açılınakı koalitsiya Iraqdaki misiyatını tamamladı. Teknofest şanlı Urfada öz işine başladı. Hormat dinleyiciler, indi bolsa şöbeleki havranın dol madmoni sindik kadınlar yetirmekçi. Fly Dubai Hava Yollar Kerhanatının uçarı uçurmanların

Qaddafadan tam qatlari qonni. Dubai'den Tel Aviv'e uçan Fly Dubai uçarı uçurmanların aratına baştan geçilen ve uçarı alıp kaçmak mümkünçülüğünü gork eden signalın işe girdilmeğine son Saud Arabistan'a kısalı konu. Havarlara göre kömökçü uçurmanın bıçaklanmağına baştan görüştüğün son uçurdaki yolcular ve ekipaj uçurun Tebuk Hava menziline hopsuz konumunu kömöktüler. Vakanın sebebi hini tasdiklanmadı. İsrail'in Premier Ministri Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Prezidenti Trump, bunun terörçülüklü hücum bulmanın mümkünlüğünü öne sürseler de, Fly Dubai ilki çaklamalardan kaçı durulmalıını ve vakanın derinleyenini aydılar. Rute, Rusya'dan NATO'nun teritoriyatına karşı yakın vaatta hop avanmayar. NATO'nun baş sekreteri Mark Rutte, eğer NATO Kaliningrad'ın terkat bilen bağlantısını kesme atinense, Moskva'nın yadro yaranı yutup bilecek duvarda duyduruşuna karamadan, Rusya tarafının yaranlığın teritoriyatına yakın vaatta hop avanmayanını aytti. Rutte, NATO'nın korunç yaranlığı bolmağına qalyanını ve hopun neticelenilmeğine hiç kinin üt götüşüklüğün bolmağını noktap, atı doluğa çağırdı. Rutte şeylikem Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nı korumanı devam ettirecek dini aytti ve Prezident Vladimir Putin'i Ukrayna'daki urşu gitmişkir arkali çözmeye istek bildirmedik gülen aytladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yol açılınakı koalitse Irak'taki misyetini tamamladı. Irak, Amerika Birleşik Devletleri'nin harbi güçlerinin yurttaki kalın pozisyalarından çıkmasından son, Amerika Birleşik Devletleri'nin yol açılınakı halkara koalitse misyetinin tamamlanan onu ayan etti. Bağdat bu erdimin hizmettaşının tamamlanmasını anlatmayan onu tersine koalitse ağzalarının iki tarafın hopsuzluk katnaşkana geçişi anladiyan onu aytti. Amerika Birleşik Devletleri bolsa Washington'un maksatlı təlim ve ağıntıv qolluğunu bermeğini devam ettirecektiğini, Irak'ın hopsuzluk güçlerinin bolsa inne qalın terör qurumatı dayış elementlerine karşı tağırlaları dolandıracaktığını aytti. Teknofest Şanlıurfa'da öz işine başladı. Türkiye'nin öndavarcı aviyatça, kosmos ve teknoloji festivali olan Teknofest Festivali, Türkiye'nin Günorta Gündoğru'na yerleşen Şanlıurfa vilayetine öz işine başladı. Teknofest'in başlığı Selçuk Bayraktar bu çareni özünü anam ınkılavı hükmününe hesetlenirdi ve biz bunu edip bilmek diyen anama karşı çıktı. Festivaller Türkiye'nin aviyatça ve korunmaktan başlayıp, emine intellekt, robot teknologiyası, uçunmasız hava uluları ve oğucuğa hıcılık teknologiyalarına çenli içerki terişleri ulanıp işlenip tüzülen inter teknologiyalar görküldüler. Israr oğdaç mağa belirtmek vardaki alanaşa karamadan gazdaki adıda ilatı nişana alıp kurayan hücumlarını devam ettiler. Oğdaç mağa belirtmek vardaki devam edilen şartnama karamadan Israr'ın gazdaki hücumlarına bir Palestinli deran yoğullu ve 5 adam yaralandı. Gaz şekerindeki öylerin birine Israr tarafından kurulan hücumda bir deran yoğullu ve onun yollaşı ağır yaralandı. Şucaya, Buraj ve Han Yunus seyitlerine hem hücumların bulunduğu haber verildi. Gazdaki Sağlık Koruyuş Ministerliği 2025 yılın Oktyabr ayından beri Israr'ın oğuz açmağı belirtmek vardaki şartnamasını düzgününü bozmağı neticesinde ağzından 1422 Palestinlinin ölümlüğünü ve takminen 5000 adamın yaralananlığını malum etti.

0: Türkiýanyň Ses Radyosynyň türkmen dilindäki goý berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Milli Hukukçuluk Genişliğinin meclisi Prezident Erdoğan'ın yol açığına geçildi. Bildirişte terörsü Türkiye ve terörsü sevit maksatlarını tarap edilen adımlar ve kadından öngü düşükler selcerli ve yurdumuzun ve milletimizin hukukçuluğu, şeylik hem sevitimizin hukukçuluğu ve komşularımızın paragatçılık ve avdanışılık için edilen tağallarların tutunyalık bilen devam ettirilecekti beyan edildi dildi. Milli Hukukçuluk Genişliği meclisi Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın yol açığına Prezident köşkünne geçirli. Mejlisden soň çap edilen bildirişe görä geňeşe esasan hem PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ we DAEŞ ýaly terrorçylyk guramalary tarapynyň milli jebizdigi we ýaşaýşa howp salýan ähli görnüşi howplara we howplara garşy içerki we halkary derejesinde tutanýarlyk we üstünlik bilen alınıp barýan işler, şeýle hem soňky halkara wakalar barada maglumat berildi. Bildirişde

Terrorsu Türkiye ve terrorsu sevit maksatlarına tarap edilen adımları ve kazanılan öngü düşükler selcerli ve yurdumuzun ve milletimizin kopuzluğu, şehri hem sevitimizin kopuzluğu ve komşularımızın parağaçılığı ve avdançılığı için edilen tağallaların tutunyarıp gülen devam ettirilecek diye beyan edildi, deyildi. Bildirişte Siriyanın cevizliğini ve bütövlüğünü berkitmek, yurdun əkli yerine devlet hakimiyetinin genelidilmeği ve integrasiya prosesinde onun özgörtmelerin ele alınanlığı, Şeyli hem Siriyanın halkının öz yurduna dikeltmeğine ve halkara cemiyetçiliğinin katnaşkarını putulandırmağına kollu devam ettirilecek diye beyan edildi. Bildirişte Şeyli hem Aran parahatçılığın ve durunukluğun tutuş sevit için öğren mekum diye noktarlı. Aran hükümetinin tutuş yurtta devlet öz ıhtiyarlarını berkitmek uğrunağı tağalalarına kanatlama bildirildi ve Aran plan statik kılmattaşı ötürmek istegi tatbik kanalı. Teknefest Türkiye'nin günortu günlerini öde içine başladı. Şan ve Urfa'da geçirilen festivalin ilkinci gününe T-70, Bayraktar Akıncı ve Paramotor Gürkünme uçuşları yerine getirildi. Dünyanın en ulu aviyasiya, alem ve teknoloji festivali olan Teknefest'in ilkinci günü Hua'da yerine getirilen uçuşlarla başladı. Çare Türkiye'nin yerli önemi olan umum maksatlı dik uçak T-70'den amala asılan paraşüt böküşlerle başladı. Tecrübeli etkili tarafından yerine getirilen çayırda paraşütçüler yukarı bilintiliğe çıkan T-70 dik uçurundan böktüler. Atmanına Türkiye'nin baydığını ve Atatürk'ün plakatını açan paraşütçüler ve istivara gelen mihmanı tarafından alkışlandı. Hova çayırlarının çayırına Baykar tarafından işlem tüzülen bayraktar akıncı hücum uçurması Hova uluğu Atmanına öz oranını aldı. Özün teknolojisi ve götüren oktarların ünsleri önüne çeken bayraktar akıncı, gürkünme uçuş bilen mihmanlara acayip tomaşa hüdürledi. Uçuş vakti 24 saatten qoğraq bolan emine intelekt bilen işeyen bayraktar akıncı taraflarını düşürülen günü turatlar, festival meydançatındakı mihmanlar için eğert ulu ekranlara hem gürküldü. Festival 4. oktavr içinde dürül çarılırın devam eder. Siriyanın Hama vilayetinde mikroavtobus hücumunda 7 adam yoğuldu. Vakada şeylik hem 4 adam yaralandı. Siriyanın Hama vilayetinde mikroavtobusa kurulan yaralı hücumda 7 adam yoğuldu. 4 adam yaralandı. Siriyanın resmi haber agentliği Sana'nın haberine göre Misiyev köprüsünde mikroavtobusa oda çınmağı neticesinde 7 adam yoğuldu. 4 adam yaralandı. Gücümden son Tivte Rahat Konuş Topalı'nın iyilerindeki haber verildi. Afalın gazlı kuran son gücümlerine yine 9 Palestinli yoğuldu. Tivte geçen yılın 10. aktarına gücü giren odaçmağı behetmek vardakı alalaşa karamadan Afalın kuran gücümlerine 1431 adam yoğuldu ve 5026 adam yaralını. Afganın koşunun alalaşa karamadan Gaza doğruğuna son 24 saatte kuran hücumlarına yine 9 Palestinli yoğuldu. Gaza'daki sağlı koruyuş ministerliği tarafından verilen yalmacı beyanatta 2023 yılın Oktyabr ayına beri Afganın Gaza karşı hücumlarına hasaba alınan adam pidaları vardı. En son malumatları paylaştı. Alalaşa karamadan Afganın Gaza'da son 24 saatte kuran hücumlarına 9 adam yoğuldu. 31 adam olsa yaralandı. Gaza doğrulanına geçen yılın 10. oktavrına gücü gelen oda çımağı belirtmek vardakı alalaşa karamadan Asya'dan kuran hücumlarına yoğulan Palestinlilerin tanı 1431 adama ve yaralanan Palestinlilerin tanı olsa 5026 adama yetti. Asya'nın 2023 yılın oktavr ayına beri Gaza doğrulanına kuran hücumlarına yoğulanların tanı 74032 adama yetenliği Yaralananların sayının orta 175.140 adama yetenliği haber verildi. Gaza zolonuna harabalıkların aşağına minglerce adamın cesedinin bardığı çakildiler. Hormat dinleyicisi Daşyurt haberini dinlediniz.

Qadirli dinleyiciler, gepleşigimiziň bugünkü bölümünde Alaaddin Özdenören we 7 ajaýyp adam teması hakda söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklary

Айрат үн орнелер. 1984 жылда 8 яшлы оғлы Керемін Yol uluq hadisasını aradan çıkmağı, onun durmuşunu ve dürüdücülüğünü çoğunur iyid qaldırdı. Bu ağır yetkini bilmek, onun setirlerindeki iyinçiliği ve duyguçuluğu düşünmeye yardım ediyer. Kerem'in Sumkası adlı eserini Mektep Sumkası'nın gözleri çağanın gülkülerinin, depterinin ve içinde gizlen qıynançlarından doludur. Şahir günlük durmuşta ulanılan zatlardan birini yatlamanın merkezine koyar. Sumkanın ağramı bilen bağlanışıklı sonku setirler okuyucini kakanın götüreyen hisreti varada oylanmağa mecbur ediyar. Bu koşuyunu güçlendiren zat hem her kimin bilyen keçicik zatının şeyle çunur mana iyi olmağıdır. Özden ürünün Türk şağriyetindeki ehmiyetini şu yerde has aydın düşünyeriz. Ol şahsi yetkini beyan etmek bilen bir hatırdı. Okuyucunun söyügi, qoruq ve yetki baradaki duygularını hem tesir yetirip bilyen haqiqi ve güýçli usuldür diýer. Onun pikir dünyasına ser salanmyzda gün watarlaşmak barada insan ve islam, döwlet ve insaniýalyk taplara gabat gelýäris. Bu eserlerini ol akıl, ilim, inanç, gün vatarlaşma ve insanın devlet bilen katnaşıkları yali meseleleri ara alıp maslahatlaşyar. İslam düşüncesi onun eserlerinin esası çeşmelerinin biri bolyar. Bu temalara bilelikte ser salanımızda insanın nehili kımmatlıklar bilen yaşamalıdığı ve cemiyetin pikir dünyasının nehili kemale gelmeli varadakı soruqların onun dürüdücülüğünü mühüm orun eyeleyenliğini aydıp biliriz. Özden ürünün orta atan meseleleri şuun medeni şahsiyetimiz varada oğlanmağımızda hem ehmiyetlidir. Bir yurdun öz medeniyetine ınamlı olmağı, onun yetiştiren şahirlerine ve pikirdadalarını düşünmeğine bağlıdır. Eserlerini okumuzdan dine atlarını qaytalap yürün yazıcılarımız bilen bir medeni qatnaşıq açıp bilmeriz. Olara tanımak için kitaplarını okumalı. Orta atan soruları var da oylanmalı. Pikirlerini olsa öz doğrunun şeritlerinin çeğinde selcermelidir. Özden ürünün eserlerinin yaşlara tanıştırılmağı ingen mühümdür. Mekteplerde onun koşullarının okulmağı, kitaphanalarda eserlerine oran verilmeli. Edebiyat toparlarını pikirlerinin ara alınıp maslahatlaşılmağı uzak mühletli vefadarlığın nişanı olur. Medeniyetimizin devamlılığı eserler bilen dürüdülecek neticeli katnaşıklardan güç alır. Her bir tezi okuyucu edebiyatın geleceğini öz kızıklanmasını ve soruqlarını koşuyar. 2003 yılın 26 iyununa Balıkesir'de aradan çıkan Alaaddin Özdenürün Türk edebiyatını öz buluşlu iz kaldırdı. Dostlukların arasını ösüp kemale gelen yazıcılığı, hesret bilen çoğunlaşan şığırıyeti ve ınamdan gözbaş alan işleri şu gün kugunlu da okulmağa münasiptir.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutolukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 1. oktyabr Peşembe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirde uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki kundalik dersürlerini dinleyemsiz. Dersürümüzü 16 metre 17.670 kilogaz kıska dolgun canlı frekal dinleyemsiz. Şunindeyik www.tratuzbek.com ve sünni yoldaş Tursa 4 arkalı Votes radyo kanaldan dinleyemsiz mümkün. Bugün dersürümüzde son yangilikleri, tur dünyasında muhim şahsiyatlar ve hayalimdeki seyahat dasturu nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.

Hürmetli dinleyiciler, son yangılıklar bilen tanıştıramız. Türkiye Milli Hafsi Kengeşi'nin strateji yığılışı bulup ötü. Türkiye Milli Hafsi Kengeşi, Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Ali Reisliği'de Ankara Şehir'deki Prezidentlik Mecmuası'da özü nöbetteki ciddi yığılışını ötkezdi. Uşbu yığılış mintakadaki siyasi ve harbi vaziyet ki, vaziyet kengeşi çeriyonuna bağlanıp bulup yığılıştan sonra ilan kılıngan Keng kamrovli bayonot mamlakat xavfsizligi bo'yicha juda muhim strategik yo'l yo'riqlari belgilanib oldi. Kengashda birinchi navbatda PKK, KJK, PYD, bu arada YPG, FETÖ va DOİŞ kabi terror tashkilotlarining milliy birlik va davlat mavjudiga qarshi qaratilgan har qanday xatarlarga qarshi mamlakat ichida va tashqari sarhadlarda olib borilayotgan kurashlar keng ko'lami muhokama qilindi. Suriyaning hamma viloyatda yuz bergan ham fojiali bu aradaki hujumning ortidan Suriyaning hamma viloyatda uyushtirilgan juda yonchli va vahshiyona qurolli hujum oqibatida tinch aholi orasida qurbonlar yuz berdi. Bir mikroavtobusning qurolli guruhlar tomonidan nishonga olinishi natijasida 7 nafar begunoh insonning umri fojiali ravishda yakunlandi. 4 nafar yo'lovchi esa og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yetkazildi. Suriyaning rasmiy axborot agentligi bo'lmish sana ma'lumotlariga ko'ra, hujum Misif ko'prigi nohiyasida yo'lovchilarning oddiy harakatlari yuz berayotgan paytda sodir bo'lganligi qayd etildi. Donald Trampning ham energetika siyosatidagi yangi va jiddiy bayonotlari. AQSh prezidenti Donald Tramp Oq uyda o'tkazgan axborot konferensiyasida dizel eksportiga ham bu borada ham taqiq qo'yish imkoniyati jiddiy ravishda ko'rib chiqildi.

usulca sokup yeter. Yağmur vururken cama, dalarken gece gama.

0: Osume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
1: Petersiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Efirde Türkiye ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
6: Ye sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
8: Edo ifonetis Türkiye.
9: Ovdi radyo glas Türkiye.
10: Gider radyo amuriyet Türkiye.
11: İni adala radyo suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es radio voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye ovoz radio.
16: It Türkiye hangi radio ya?
9: Oldu radio glas Türkiye.
0: Türkiye ünü radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'u Ankara. Bugün Panşambi, Milodi 2026 yıl Aktubar ayının birincisi, 1405. Koyoşil Mizon ayının 9. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilidagi iştirişlerimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ilo 7.30 arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8.30 ilo 9 arası da, Gürün uçakta bilen ise saat 4 ilo 4.30 arası da kıska tutkun 25 metr 11.765 kilo sorkalı dinleşiniz mümkün. Bugünkü iştirişlerimiz, yangilikler, makola kundaligi lavhası, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarım soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет Сари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и Дајна Радио Гајана.
15: Keterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
12: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
0: It Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Her vaktınız hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizi salamlayırıq. Bugün oktyabrın ikisidir, TRT'nin Azerbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Programımız Türk Saat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayınlanır. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçid alırıq.

baktın mı merak edip arkana? Neden bulur güzelim kalır sanma yanına? Eden bulur güzelim kalır sanma.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Rádio Voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
13: It Turkiye hangi radyoya?
0: Ovdi Radyo Glas Turkiye.
14: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğini bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka bir

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı?

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 2. Oktyabr Cuma, Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan İfrika uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nu Özbek dilde kundalik dasturlarını dinleyebilirsiniz. Dasturumuzu 16 metr 17.670 kilogres kıska dolgun canlı frekalı dinleyebilirsiniz. Şunik www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Türksat 4 arkalı VTS Radyo kanalından dinleyebilirsiniz mümkün. Bugün dasturumuzda songi yangilaklar, qiziqarli ma'lumotlar va chunki nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.

Hurmatli dinleyiciler, son yangiliklar bilan tanıştıram. Türkiye Husilerinin Medine'deki fukaralik infrastrukturasiga hücumunu keskin koraladı. Saudi Arabistan'ın hem hakimiyeti ve hafsizliğe tehdit salıcı İslam dünyasının mukaddes kadriyatlar nişanga alıcı uçbu yuvagar hücumlar derhal ve hiç kanday şartsız tohtatılış gerek. Türkiye Teşkilat Vazirliği Yemen'deki usullerinin Medine-i Münevvere Mescid-in Nebevi'ye hizmet korsatıcı fukaralik infrastruktur aksiye uyuşturgen hücumunu keskin koralegenini bildirdi. Vazirlik usullerinin hem Saudi Arabistan'ı hücumu yüzeseden bu arada yazma bayanat ilan kıldı. Bayanatta usullerinin Medine Münevvere Mescid-i Nebevi'ye hizmet korsatıcı fukaralık infrastrukturasiga uyuşturgan hücumunu keskin karalaymış. Suudi Arabistan'ın hem bu arada hakimiyet ve hafsizlik tatisalı uçu İslam dünyasının mukaddes kadriyatlar nişangalı uçu uçbu yuvagar hücumlarını hiç kanday şartsız tohtatılışı gerek diye kaydetti. Türkiye'nin Saudi Arabistan'ı katli kollab kuatlaşını yine bir bar takıttıgın bayanatta mintakadaki keskinlikini yana kuşaytıradigan kadamlarının tiyilişi zarurligini bildirdi. Amerika yakın şarkı yana aviyatsiya taşucu kema yubarışını bildirdi. Wall Street Journal Amerika Mudafa Vazirliği Pentagon yakın şarkı koşumca 9000'den 10000 geçe harbi yubaradı. Amerika'nın yakın şarkı USS Theodore Roosevelt aviyatsiya taşucu kemesi yana bir dengiz piyadaları hem bu arada diviziyası yubarışka karar kılgenliğini bildirdi. İsrail'de ifirge uzatılırken hem bu aradaki I-24 telekanalını telekanalının Amerika resmiyle dayanıp birgen haberi de Amerika uçuşu aviyasiya taşıcı kemesi ve 2. Dengiz Piyadaları Diviziyası yakın şarkı yuvarlayışını kaydedildi. Bu arada Ediyot Ahrinot gazetesinin haberi de karar

Amerika Prezident Donald Trump'ın bu boradaki New York'taki rolluk saylovlardan keyin yoronga yana hücum uyuşturuş hakkındaki tatlardan son kabul kılınganı da vakıldı. Dehili gazetesi USS Theodore Roosevelt mintakadaki kemaller Birmingham bu arada uğrunu yegalaş için yakın şart tamamen yol alganlığını kaydetti. Kırgızistan ilk milli sünni yoldaşını fazoga uçurdu. Sünni yoldaşı kışla hocalığı yerleri, yaylavlar halatını ve bu arada kurgakçılık hafını hem de yekinler hasıldarlığını kuzatış için yukarı hanıktaki optik sensörlerden faydalanadı. Kırgızistan'da işlep çıkarılgan ilk milli sünni yoldaş orbitaya çıkarıldı. Kırgızistan Prezidenti Matbuat Merkezi bayonetine göre ilk milli sünni yoldaş Amerika'nın Kaliforniya Ştat'taki ve Edinburgh Harbi Hava Bazası'ndan hem SpaceX kampanyasının hem Falcon 9 raketasının hem bu arada yürüdü orbitaya çıkarılganlığı kaydedildi. Amerika'da ameli taşrif bilen bolucu Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarov sünni yoldaş uçuruş marasimiga katnaşıp ushbu tarihi lahzaga guva bo'lganligini bildirdi. Birleşken Arap Amirlikleri ham bilen hamkorlik neticesinde fazoga uçurulgan ilk milli sünni yoldaş Kırgızistan'ın hem iqtisodiyoti ve atrof muhitini kuzatışta muhim rol oynaydı. Amerika Suriyani mudofa savdosi cheklovlar ro'yxatdan chiqardi. Amerika Davlat Departamenti Suriyaga mudofa mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha cheklovlarni bekor qilib, bundan bu yana savdo va harb bo'yicha ham alohida ham bog'lanishini bildirdi. Departament xalqaro qurol savdosi qoidalariga kirgan o'zgartirish bilan Suriya mudofa mahsulotlarini va xizmatlarni eksport hamda import qilish uchun ham litsenziya rishrat etayotgan davlatlar ro'yxatdan chiqarganligi bildirildi. Teknofest Janubi Sharqi 3-chi kun bu borada Shanni Urfadagi dunyoning ham dunyoning eng yirik aviatsiya Kosmos Texnologiyasi Festivali Teknofestning 3-chi kunida Solotork namoyishi, xalq raqslari, ilmiy va ustaxonalar ham bu boradagi tajribalari va ko'rgazmalari tashrif buyuruvchilar bilan ham uchrashadi. Aviatsiya Kosmos Texnologiya Festivali Teknofest Shanlıurfa'da GAP ko'plab ajoyib tomoshachilarga mezbonlik qilayotgan festivalda Turkiya xalq raqslari federatsiyasi namoyish jamoati bu borada mamlakatning turli hududlariga xos xalq raqslarini Teknofest tashrif buyuruvchilariga namoyish etadi. Ilg'or texnologiya simulyatsiyalardan tortib ilmiy ustaxonalar va ko'rgazmalar barcha yoshdagi ishtirokchilarga mo'ljallangan qayd etilmoqda. Gular Azerbaycan va Gruziya mudofaa vazirlari bilan uchrashdi. Gruziya mudofaa vazirining ham uch tomonlama yig'ilishi Azerbaycan Turkiyaning ham Shusha Turkiyaning ham Shusha shahrida o'tkazilmoqda. Azerbaycan Turkiya milliy mudofaa vaziri Yashar Gullar, Gruziya bosh vaziri o'rinbosari mudofaa vaziri Erakli Chekvani hamda Azerbaycan mudofaa vaziri armiya generali Zakir Husnu bilan uchrashdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan arabanın kapısını.

yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı.

televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'a Ankara. Bugün Cuma, Milodi 2026 yıl Aktubar ayının ikincisi, 1405. Koyoş İlmizon ayının 10.sü. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilinde geliştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Gürün uçakta bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kısa tolkunu 25 metr, 11.765 kilör sorkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geliştirişlerimiz, yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası, vaktimiz kolganda musiqi dasturi bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Masumi.

henüz gençtim o zaman. Kalbim acemiydi. Hayat çok erken karşıma çıkardı seni.

her şey aynı sanki. Dalgalar bile silmemiş kumlarda ayak izlerini. Her şey aynı sanki. Dalgalar bile silmemiş kumlarda

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim.

Gün çoktandır buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

0: sıra Türkiye Ovası.
1: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboruva glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
15: Nin zhidao zhe xie ma?

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисија

zaman. Durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını